Mevzu başımızı yaslamakta değildi aslında da. Yani sadece dinlenmek istiyoruz biraz da olsa. Sonra öğreniyoruz ki insanı yoran tek şey yorulmayı bir ihtimal yerine koymadan sadece dinlenmeyi hayal etmesiymiş. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş sevgili dinleyenler. Dinlenmek için yorulmak gerekmiş. Neyse, çok kırılıyoruz ama belki geçiyor, belki geçmiyor. Yani zaman iyileştirir diyorlar ama yok sevgili dinleyenler. Zamanın iyileştirdiği falan yok. Sadece o acıyla, o boşlukla, o hissizlikle yaşamaya alışıyoruz adeta. İlk zamanki gibi acıtmasa da o yumru orada ya kendini iyice hissettiriyor ya da o boşluğunu hissettiriyor ama bir şekilde hissettiriyor. Sonra zaman işte bize kendi yaralarımıza üfleyebilmeyi öğretiyor. Uzak değilmiş, hemen yanı başımızda olduğunu görüyoruz aslında yine devamı. Kendi omzumuz. Böyle olmasını zorunlu kılıyor hayat. Sonrasında başımızı yine kendimiz koyup kendi omzumuzdan öpüyoruz. Öyle bulunmaz Hint kumaşı falan da değilmişiz diyoruz hatta bazen. İşte bunları kendimiz...

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Dokunamadığım, göremediğim, sarılamadığım, dindiremediğim bir acı taşıyor yüreğim. Biraz yalnızlık, biraz hüzün, biraz çaresizlik var yüreğimde bugün. Bu sana yazdığım son şiirim. Çünkü her mısrasında sen varsın gülüm. Özlemem deme bana sakın. Çünkü sen de özleyeceksin. Hem de iliklerine kadar işleyecek özlemin. Yüreğin isyanlara gelecek ve her uzaklara daldığında gözlerin yahut her yağmur yağdığında aklına ben geleceğim. Vazgeçtim deme bana. Çünkü sen de vazgeçemeyeceksin. Ahımı aldın ya bir kere, daha da bakmam gözlerine. Yer vermem yüreğimde ne sana ne de sevgine. Kirletmem yüreğimi seninle. Anladım ki ben yanılmışım sende. Seni sevdiğim için özür dilerim deniz gözlüm. Artık kuracak bir cümle dahi bulamıyorum. Şimdi ben senin yalnızlığına alışmaya çalışıyorum.

Evet, haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. İki günlük bir özlem biriktirip yeni haftada görüşeceğiz inşallah. Sesime kulak veren, bizi gecesine ortak eden tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hepinize güzel, sağlıklı ve bol huzurlu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz, yenilenebileceğiniz güzellikte bir hafta sonu olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi günü evvela sabah 7'de güne ve haftaya birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da. Ardından akşam yine pazartesi saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Canlı yayınlarımızı turkuazradyodar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz Radyodar mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyodar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyodar.com, Turkuaz Radyodar mobil uygulama.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: Programımızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.
1: Turkuaz Radyolar.
0: Yüksek kalitede müzik yayını, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlası. turkuazradyolar.com, Turkuaz Radyolar mobil uygulama.